rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar. Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, Ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, Ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, Ya Basit, Ya Kabid, Ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, Ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni, kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni, iyiler arasında an beni, yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana, izzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, Ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, Ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi.

Ya Hakem, Ya Hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim. Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Gafur. Senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez.
senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir.

0: Ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazib, ya Hazib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil. Senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim. Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib. Ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir. İyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib. Arza hacet yok. Halim sana ayandır. Söze gerek yok. Sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi. Varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim. Sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için

kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela, hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler, sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı. Mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et. Beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değil. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn. İyyâke nestaîn. Ya Muğni, ya Muğni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya
0: ya dar. Zarar da, fayda da senin izninledir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurun yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır.
1: unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam'ı versin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni. Ya Mubdi, Ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, Ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle Ya Rabbi. Ya Hay, Ya Hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, Ya Kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, Ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, Ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, Ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok. Ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel, senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin, senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır, her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de, arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da, çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, Ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

Onunla yolda karşılaştığımızda ezan okunuyordu. Gel seni camiye götüreyim, bugün cuma biliyorsun dedi. Senle benim camiye gitmediğimi biliyorsun dedi. Biliyorum ama sebebini gerçekten merak ediyorum doğrusu. Bilmiyorum, bilemiyorum ama olmuyor, olmuyor işte ne bileyim. Hem elbisemin ütüsü bozulup dizleri aşınır diye endişe ediyorum. Gayri ihtiyari gülmeye başladım. Sen şaka yapıyorsun dedim. Bunun için cami terk edilir mi? Hayır dedi. Şaka yapmıyorum. Benim giyimime özen gösterdiğimi, özellikle yeşile düşkün olduğumu bilirsin dedi. Gerçekten de öyleydi. Birbirinden güzel elbiseler giyer, özellikle yeşilin değişik tonlarından seçer ve her zaman temiz tutardı. Peki hiç camiye gitmedin mi? Çok küçükken dedemle gitmiştim birkaç kere. Ama bir daha gideceğimi zannetmiyorum. Benim ne işim olur camide diye cevap verdi. Dedikleri beni son derece şaşırtmış ve bu konuyu açtığıma bin pişman etmişti. Daha sonra el sıkışarak ayrıldık. Onunla konuşmamızdan 2 ay sonra onun camide olduğu haberini aldım. Hemen gittim. Gerçekten de camideydi. Bahçedeki namaz saflarının en önünde duruyordu. Cemaatin arasından geçerek ona yaklaştım. Kulağına eğildim ve şöyle dedim. Hani camiye gelmezdin? Niçin geldin dedim. Niçin? Cevap vermedi. Veremezdi. Çünkü musalla taşının üzerinde yatıyordu. Üzerinde yine yeşiller vardı. Yemyeşiller. Artık bir cenazeydi. Evet. Niçin yaratıldığını bilmeyen, niçin yaşadığını asla bilemez.

Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tat olsun dilim. Ey kemankeş, durma vur, asılsa bu sine vurgun. Nuru düşsün düşlerin, kor olsun. Seni görmesin, kör olsun.

Muhammed, ya Muhammed, ey güller ülkesinin sultanı, sevda ülkesinin şahı, ey en büyük sevgilinin en büyük sevgilisi, sana da aşkımı ilan ediyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum ya Muhammed. Benim sana sevdam, bir çiçeğin suya, bir annenin yavrusuna, bir bülbülün güle sevdası gibi ey Nebi. Sana duyduğum sevginin hakkı için, ne olur, ne olur sen de sev beni. Hani bir güzele aşık olursun ya, devamlı onu düşünürsün, hep onunla birlikte olmak, onun cemaline bakmak istersin ya. İşte ben de aynen öyle, hep seni görmek istiyorum ey Nebi. Hani sevdiğin yanında olmadığında hep onu özlersin ya, hasretinden yanarsın ya alev alev, yokluğuyla tükenirsin ya yavaş yavaş. Gel diye aykırırsın ya kulakları yırtarcasına. İşte ben de aynen öyle özlüyorum seni. Hasretinle yanıyor ve gel diye aykırıyorum sana ey Nebi. Hani aşkını bir gülle ilan edersin ya sevgiline. Mahcup bir şekilde uzatırsın ya gülü eline. Sonra gözünün içine dalıp da fısıldarsın ya seni seviyorum diye. İşte ben de aynen öyle. Damarlarımda her bir zerreme senin sevgini taşıyan, kanımın rengi kırmızı bir gülle, utangaç bir halde huzuruna geliyorum. Sevgi dolu ve titrek sesimle, Miraç'ta en büyük sevgiliyi gören o güzel gözlerine bakıp binlerce kez fısıldıyorum. Seni seviyorum ey Nebi, seni seviyorum ey sevgili. Hani sevgilin ne isterse yaparsın ya, olmazları oldurursun ya, gerekirse gözünü kırpmadan canını bile verirsin ya. İşte ben de aynen öyle, canımı yoluna serdim senin. Yeter ki sen iste, sevdan uğruna bir değil, bin can vereyim ey ne.

Hani sevgilisini hatırlatan her şeyi sever ya aşık. Sevgilisi yokken onlarla avunur ya. Onlara sarılıp ağlar ya. İşte ben de aynen öyle. Seni hatırlatan her şeyi. Acıların ve sevinçlerin bin türlüsünü yaşadığın Mekke'yi. İlk vahyi aldığın Nur Dağı'ndaki Hira'yı. Karşısında namaz kıldığın Beytullah'ı. Miraca çıktığın Mescid-i Aksa'yı. Mübarek ayaklarınla bastığın her karış toprağı. Karanlık gecelerimizin yıldızları olan o yüce sahabileri. Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ali'yi ve diğerlerini. Ehli Beyt'ini, Ensar ve Muhacir'i. Tarihin en büyük medeniyetini ve en faziletli devletini kurduğu Medine'yi. Mescidinin ve mübarek mezarının bulunduğu o kutlu şehri. İmanın ve yiğitliğine destan yazdığın Bedir'i. Amcan Hazreti Hamza'nın şehitlere efendi olduğu Uhud'u. Seni koruma şerefine nail olan mağaranın ağzındaki örümcekleri. Hacerül Esved'i, bindiğin deveyi, içtiğin zemzemi, hırkayı şerefini, mübarek sakalının telini, öpülesi ayak izini. Bana seni hatırlatan her şeyi seviyorum ey Nebi. Ve bize miras bıraktığın Kur'an'a sarılıyor. Ve hakkıyla emanetine sahip çıkamadığım için ağlıyorum. Hani seven insan sevgilisi için geceler boyu gözyaşı döker ya. Sevgilisine kavuşmak için Mevlasına el açıp da yalvarır ya. İşte ben de aynen öyle. Nurundan yoksun karanlık gecelerimde. Gözyaşlarıyla ellerimi açıp seni dileniyorum ey Nebi. Anam babam sana feda olsun ey Nebi. Canım kanım sana feda olsun. Bu günahkar kul yoluna kurban olsun ey sevgili.

çorak bir toprak gibi, kızgın bir çöl gibi sana susamış. Senin aşkına susamış ey Nebi. Sen benim sevgi yağmurumsun. Aşkını yağmur gibi yağdır yüreğime. Sonsuza kadar sağanak aşkın yağsın kalbime. O sevgi yağmurlarından bin bir çeşit güller açtır gönlümde. Her bir güle Muhammed ismini vereyim. Her birini ayrı ayrı koklayıp seveyim ey Nebi. Kırmızı güllerle yüreğimin tam ortasına seni seviyorum ey Nebi diye yazayım. Beyaz güllerle ne olur efendim sen de beni sev diye yazıp sana yalvarayım. Sadece benim yüreğim değil, tüm yürekler senin sevgi yağmurlarına muhtaç efendim. Küçük elleri, büyük yürekleriyle ebabiller gibi zulmün üstüne taş yağdıran mazlum çocukların yüreğine de yağdır sevgi yağmurunu sağanak sağanak. Yine bana gel efendim, şu günahkar kalbime, sevgine muhtaç, aşkına susamış yüreğime gir ya Muhammed. Ayı böldüğün gibi yüreğimi de aşkınla ikiye böl. Bir tarafında en büyük sevgili kurulsun en zirveye, bir tarafında sen kur tahtın. İbrahim'in baltasını al eline ve kır yüreğimdeki bütün putları. Musa'nın asasını getir ve vur gönlüme. Böl yürek denizimi ikiye. Ve en büyük sevgilinin sevgisiyle senin sevgin el ele geçsin yüreğimin zirvesine giden yolda. Ve sonra kapansın yürek denizi. Firavuni sevgiler boğulsun iman denizlerimin dalgalarında. Yüreğime gel ya Muhammed. Yüreğim seni beklemekte. Bu yaralı yürek sanki hicretinden önceki Medine. Gel ya Muhammed. Gel.

gönlüme gel ya Muhammed. Misafirlerin en azizi, en güzeli. Misafirlerin en mübareği, en mukaddesi. Misafirlerin gülü, güllerin kendisinden güzellik ve ilham aldığı gül yüzlü, gül yürekli Nebi. Gel ve gülle donat kalbimi. Gel de nurunla dolsun yüreğim. Gel de sevginle kansın yüreğim. Gel de aşkınla yansın yüreğim. Sensiz garibim, sensiz biçare, sensiz avareyim. Sensiz ana babasını kaybetmiş, gözü yaşlı, kalbi yaralı bir yetimim ey Nebi. Gel ve sevindir beni, okşa saçlarımı, al gönlümü. Tut ki erken yitirdiğin Kasım'ını, doyamadığın Abdullah'ını. Şefkatinle sar beni, muhabbetinle kuşat beni ey Nebi.

ümmetin boynu bükük, ümmetin diz çökmüş yüreğinde. Haydi yüreğime gel ey Nebi, Cebrail'le, Burak'la gel. Ve imanı yaralanmış, izzeti paralanmış, namusu ayaklar altına alınmış, her cephede yenik düşmüş ümmetinin yüreğini sevgi yağmurunla yıka ve çıkar miraca. Yüreğime gel ya Muhammed, yüreğime gel ey Nebi, hasretin yüreğimde bir kor gibi. Gel artık, gel artık ey sevgili.

sultanım. Sevdiklerinize sevginizi söyleyin buyuruyorsun. İşte söylüyorum. İşte sevdiklerime sevgimi haykırıyorum. Ey Allah'ım, ey sevgililer sevgilisi, ey en büyük sevgili, seni seviyorum, seni seviyorum. Ey Nebi, ey sevgili, ya Muhammed.

Karanlık gecelerde, sonu gelmez hecelerde. Mecnun gibi çöllerde senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım.

0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Faleh Ezzeydi, bakanları belirlenmeyen bakanlıkların müsteşarlarına bakanlar kurulu toplantılarına katılma talimatı verdi. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İngiltere Devlet Bakanı Stephen Doughty'yi Irak'ı ziyaret etmeye davet etti. Başkomutan sözcüsü Sabah En-Numan, Irak'tan komşu ülkelere gerçekleştirilecek herhangi bir tehdidin yasal tedbirlerle karşılanacağını vurguladı. Bedir Örgütü Genel Sekreteri Hadil Amiri, silahlı grup liderlerine Amerika-Suudi saldırısına askeri karşılığı erteleme çağrısında bulundu. Kanun Devleti İtilafı Medya Ofisi Başkanı Rikabi, itilafın silahların devletin kontrolünde olması kararını desteklediğini açıkladı. Ulusal Hasım Koalisyonu, silahların devletin kontrolünde olması kararına tam destek verdiğini açıkladı. Yüksek Yargı Konseyi, sahte belge ve mühürler bulundurdukları tespit edilen bazı Nasırıya Belediyesi çalışanlarıyla aracılarının yakalandığını açıkladı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Basra, Zikar ve Salahattin'de petrol kaçakçılığı yapan şebekeleri çökertti. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz Temmuz'da 20 binden fazla kişisel silahın kayıt altına alındığını, binlerce silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı. İstihbarat ve Güvenlik Müdürlüğü Babil'de insan ticaretiyle suçlanan bir kadının yakalandığını açıkladı. Suudi kaynak Husiler, Iraklı silahlı gruplar ve İran devrim muhafızları Suudi Arabistan'a saldırı planlıyor dedi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunma anlaşması imzalandığını belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan anlaşmanın güvenlik ve savunma işbirliğini ve savunma sanayisinin geliştirilmesini güçlendireceğini belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mekke Anlaşması'nın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını, güvenlik ve ortak caydırıcılığın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Amerika merkezli Forbes Ekonomi Ağı, Washington'un Irak'tan yatırımlarını ulusal güvenliğinin bir parçası olarak gördüğünü bildirdi. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın çok yakında sona erebileceğini öngördü. Amerika'da bir temiz mahkemesi Trump'ın Beyaz Saray'da 400 milyon dolar değerinde etkinlik salonu inşa etme projesini durdurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Karadeniz'de 3 yük gemisine hedef aldığını açıkladı. Çat Sağlık Bakanlığı, salgının 24 Temmuz'da resmen ilan edilmesinden bu yana ülkede kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, vaka sayısının ise 239'a yükseldiğini bildirdi. Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه بحضور وكلاء الوزارات التي لم تتم تسمية وزرائها حتى الآن جلسات مجلس الوزراء لحين استكمال تسمية الوزراء. وزير الخارجية فؤاد حسين يوجه دعوة إلى وزير الدولة البريطاني ستيفن دوتي لزيارة العراق. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد أن أي تهديد ينطلق من الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار سيواجه بإجراءات قانونية حازمة. أمين عام منظمة بدر هادي العامري يدعو قادة الفصائل المسلحة إلى تأجيل الرد العسكري على العدوان الأمريكي السعودي الذي استهدف الأراضي العراقية مؤخراً. مدير المكتب الإعلامي لائتلاف دولة القانون هشام الركابي يعلن أن موقف الائتلاف واضح بدعم حصر السلاح بيد الدولة. تحالف الحسم الوطني يعلن دعمه الكامل لقرار حصر السلاح بيد الدولة. مجلس القضاء الأعلى يلقي القبض على عدد من موظفي بلدية الناصرية ومعاقبين ضبطت بحوزتهم مستندات وأختام مزورة. الأمن الوطني يطيح بشبكات لتهريب النفط وضبط آلاف اللترات ومواقع للتهريب في البصرة وذيقار وصلاح الدين. وزارة الداخلية تعلن تسجيل أكثر من 20,000 سلاح شخصي ومصادرة آلاف الأسلحة والأعتدة خلال تموز الماضي. مديرية الاستخبارات والأمن تعلن إلقاء القبض على متهمة بالاتجار بالبشر في محافظة بابل. مصدر سعودي مسؤول يكشف عن ورود تقارير استخباراتية تفيد بوجود تنسيق بين جماعة الحوثي وفصائل مسلحة عراقية والحرس الثوري الإيراني لتنفيذ اعتداءات على الأراضي السعودية. توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين تركيا وباكستان والسعودية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن اتفاقية الدفاع المشترك مع باكستان والسعودية تعزز التعاون الأمني والدفاعي وتطوير الصناعات الدفاعية. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM بعد فريكانسمس 89.9.

0: nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Evet efendim, Türkmen FM'den herkese günaydınlar, mutlu sabahlar. Günaydın, günaydın, günaydın. Hadi bakalım kim nerede bizi şu anda dinliyorsa, iş başında kahvesini yudumluyor, güne mi hazırlanıyor? Herkese kocaman bir günaydın efendim. 90.1 frekansının ulaştığı her köşe, her yer. Yani kısacası nerede olursanız olun, internetinizde olan her yerde bizi hem izleyebilir hem de dinleyebilirsiniz efendim. Sitemiz üzerinden bizleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca Facebook üzerinden de programımızı görüntülü izleyebilirsiniz. Yani ne diyoruz? Kısacası bizden kurtuluş yok.

istedim ki haftaya hareketli başlayalım efendim. Bugün şöyle Anadolu Rock'la bir giriş yapalım dedim ki. Çünkü neden? Hareketli başlamaya ihtiyacımız var değil mi? Şimdi cumartesi yeni güne başlıyoruz madem. Günümüz hareketlensin.

Efendim, Faslı Caz'la programımızı başladık. Yekte dediler. Yapay zeka ile yapılmış güzel bir... Türkünün yepyeni bir versiyonunu ben de sizlerle paylaşmak istedim. Tekrar tekrar hoş geldiniz. 90.1 frekansından Türkmen FM'den efendim. Yayınımız başlıyor. Merve ile Günaydın programına hoş geldiniz. İstek şarkılarınızı WhatsApp üzerinden, Facebook üzerinden yazabilirsiniz. Ay benim uykum açılmadı ya, enerji ihtiyacım var diyorsanız. O zaman güzel bir şarkı isteyin. Ben de enerji dolu bir şarkı sizlerle paylaşayım. Bugün yine bütün tarzlara hitap etmeyi düşünüyorum. Playlistim sizlere özel efendim.

Evet efendim, dilerseniz güne ne ile başlayalım? Bir bakalım ya, hava durumu nasıl değil mi? Dışarı çıkmadan önce, güne başlamadan önce. Elbette ki sıcak. Hadi bunu kabul edelim. Bizim ülkemiz aşırı sıcak. Bunu kabul edersek yaşamak daha kolay oluyor bence. Bir şey kabul ettikten sonra artık onunla mücadele etmiyor beyin ve daha mutlu oluyorsunuz. Bence deneyin. Başkent Bağdat'la başlayalım. Başkent Bağdat şu anda 38 derece, ilerleyen saatlerde 45 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor efendim. Kerkük şu anda 37 derece, ilerleyen saatlerde 42 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Diğer taraftan Erbil 36 derece efendim. Musul 34 derece. Telafer 35 derece. Selahattin ise 37 derece efendim. Bunları da belirtmiş olalım. Sonuçta Türkmeneli'nin bu güzel şehirlerinde bakalım havalar nasıl? Şimdi Anadolu rock tarzından biraz çıkalım. Şöyle bir megastar dinleyelim. İşim olmaz desin.

aracı sağında. Efendim, $100 $152,500. Bir mıskal altın $940,000. $100 $4,770. Petrolün varil fiyatı ise 76.5.

Efendim, bilmiyorum hangi kelimeyle kendisini anlatayım. Ses mühendisi, yapımcı. O kadar mesleği var ki, o kadar on parmağında marifet var ki bilmiyorum hangisini sayayım. Ali İnce Parmak gelmiş. Hoş geldin abi demiş ki. Ay sana hoş gelip sen Merve Hatun. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Hoş buldum abi. Bu güzel mesajın beni çok mutlu etti. Sen de hoş geldin. İşim oldu.

Son çalışmalar hakkında birçok bilgi edindik efendim kendisinden. Her zaman bizden desteğini esirgemiyor. Çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Başarıya ihtiyacınız yok zaten başarı dilememe. Çünkü gerçekten...

0: Evet efendim, ben yavaş yavaş mesajlara bakacağım. Görüyorum WhatsApp'tan da geliyor, merak etmeyin.
1: Ben aklımı senle bozdum, hiç kimse.
0: Ya bence yüzümüz gülmeli, keyifler yerine gelmeli. Çünkü neden? Güzel bir şarkının değiştiremeyeceği bir şey yoktur ya. O yüzden hepinizin sevdiği bir şarkı var şu anda playlistimde. Umarım beğenirsiniz.

Efendim, güzel mesajlarınızı yavaş yavaş görüyorum. Ara sıra kaçırırsam, sürçülisan edersem affola. Ali Bey gelmiş. Hoş geldiniz efendim. Ali Öztürk biliyorsunuz. Çok kıymetli kişilerden biri. Gerçekten öyle. Başarılı isimlerden biri. Yapımcı, yönetmen, her ne ararsanız var kendisinde. Günaydınlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın Türkmeneli demiş. Günaydınlar efendim, hoş geldiniz. Cüneyt Bayatlı demiş ki, günaydınlar Sultan Hanım. Ben de güzel bir şarkı rica etsem. Lana Kasapoğlu da demiş ki, nasılsın Selam abla, çok iyiyim. Sen nasılsın?

Şimdi bugünkü soft haberimizi ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Öp öp öldüresim geliyor oradan buradan. Şimdi ne dedik? Havalar sıcak efendim. Madem sıcak havalardan bahsettik, ben de tam bunlara göre bir soft haber hazırladım. Şimdi şöyle düşünmenizi istiyorum. Buzdolabı yok, elektrik yok ama elinizde buz var. Çok eski zamanlara gidelim. Eskiden buz insanlar nasıl yaz günü diyarın nasıl ulaşabilirmiş, nasıl saklarmış? Bugünkü soft haberim böyle olacak. Şimdi bunun aslında çok kolay bir yolu varmış fakat gerçekten çok emek harcamak gerekiyormuş. Yöntem kolay fakat emeği çok büyük. İşte kış geldiğinde donan göllerden ve nehirlerden buz blokları kesiliyormuş efendim. Kalbim daha olsa biraz daha sevsem seni. İşte bu buzlar güneş görmeyen mağaralara saklanıyormuş. Deli, veya özel depolara diyebiliriz. Üzerine saman, talaş ve toprakla sarıyorlarmış. Yani bir blok düşünün, buz bir blok. Onu ne yapıyorlar? Önce talaş, sonra saman, sonra da toprağa sarıyorlar. Yani bugün buzdolabının yaptığı işi aslında geçmiş zamanlarda insanlar kendileri yapıyorlarmış. Yani şöyle düşünmek lazım. Şimdi kış mevsimindesin. Bütün işte önlemlerini alıyorsun. Yaz geliyor. Buzdolabı yok. İşte elektrik yok. Hiçbir icat, keşif yok neredeyse. O kadar eski bir yöntem. Ama senin elinde soğuk bir su var. Buzlu bir suyun var ama. Sen o buzlu suyu yudumluyorsun. Buzlu su kış günü senin aslında yorgunluğunun karşılığında senin içini ferahlatan bir şey haline geliyor. Çok hoşuma gitti. Ben de sizinle paylaşmak istedim.

olsun. Belki radyolarını yeni açanlar vardır. Efendim tekrar tekrar hoş geldiniz. Günü 8.36'da başlattık bugün. 6 dakikalık bir müsaade istedim sizlerden. Ama gün benim için 6.30'da başladı bu arada. Ben 6.30'da uyandım. Neden 6.30'da uyanıyorum? Sesimin açılması için. Aynı zamanda enerjimi daha iyi toplayabilmek için. Hani o uykulu halden çıkmam için. Daha doğrusu sesimin çıkması için.

0: yapalım. Bir film önerisi, şöyle konularımızın biraz yerini değiştirelim. Ben bir film önerisinde bulunmak istiyorum sizlere. Bugünkü film köşemiz de var.
1: Bende, senden öğrendim. Aşk gönlüme sen yed olsun.
0: Özellikle de bugün ne izleyelim diyorsanız.
1: Koca bir sevda, küçük bir kalp kabul et sana.
0: Şimdi de Adile Naşit'i hepimiz çok severiz. Türk sinemasından aşikarız. Fakat daha önce hayatını birçoğumuz bilmiyordu. Onu daha neyle öğrenmiş olduk? Adile filmiyle öğrenmiş olduk. Gülüşüyle, samimiyetiyle, enerjisiyle zihnimize kazınan birinin aslında hayatının çok da kolay olmadığını fakat mücadele etmekten asla vazgeçmediği bir hayat hikayesi var. Film çok güzel. Filmde ne ararsanız var. Fakat en çok dikkatimi çeken şu oldu. Mesela eski dönemi anlattığı için oradaki işte çok yakından tanıdığımız Tarık Akan, Münir Özkul, Kemal Sunal gibi birçok ünlü ismi efendim. Orada işte tekrardan canlandırmışlar. Eskiden sanatçıların imkanları o kadar kısıtlıymış ki, fakat o kısıtlı imkana göre ne kadar içten, yani o rolleri ne kadar içten oynadıklarını anlıyorsunuz. Veya şöyle de bakmak lazım. İmkan az dahi olsa güzel iş çıkarabilmek. Gerçekten eskiden bunu yapmışlar. Ve o aralarındaki hani dostluk, muhabbet eşsiz. Ben bakmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle de nostalji filmler seviyorsanız izleyin efendim.

Nurhan Kerkük gelmiş, diyor ki canım ben geldim, hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Nazdar Ahmet ben de buradayım demiş. Mustafa Yanmaz da demiş ben 5'ten uyanım. Aslı Çakmakçı gelmiş, canım Merveciğim günaydınlar, seni görmek ne güzel. Bir Ebru Gündeş şarkısı rica etsem. Hay hay hazırlayın.

Mustafa gelmiş. Diyor ki selamun aleyküm. Sen hoş gelipsen Merve Hatun. Gerçekten çok sevindim. Üstün başarılar dilerim. İyi yayınlar demiş. Hoş buldum kardeşim. Çok teşekkür ederim bu güzel samimi mesajına. Umarım sizlere o heyecanı, o güzelliği tekrar aktarabilirim.

Erkin Koray. Erkin Koray'ın müziklerini birçok müzik adamı bir araya gelse efendim çözemez gibi bir şey. Gerçekten eşsiz ya. Bazı şarkılarının müziği, tonlaması çok çok eşsiz. Aslı Çakmakçı demiş ki, abla yine arabadayım, seni dinliyorum. Mumin Ali Kader de demiş, günaydın, iyi haftalar, hoş geldiniz efendim.

Şimdi biraz enerjimizi toplayalım şöyle ya, değil mi? Şimdi biraz nostaljiden bahsettiğimiz için Erkin Koray'ı dinledik. Ama şimdi ne yapalım? Hemen bir Mavişim dinleyelim. İmparator'dan sonra oğlunun farklı bir versiyonda bunu yorumlaması. Umarım güzel bulursunuz.

Aa Mustafa kardeşim hoş gelsen. Yo vallahi tanımazdım. Adı dergişim sen. Çok kıymetli sanatçılarımızdan efendim.

Efendim, bugün bir telefon bağlantımız var. Biliyorsunuz Kerkük'ün gönlümüzde ayrı yeri olan birçok mani, birçok türkü var. Ayrı ayrı dillerde dolaşan manileri var. Bugün onlardan en sevilen bir tanesini sizlerle paylaşıyorum. Kah Gidağın Şıh Bağına Gazela. Şimdi Abdülvahit Küzeçoğlu'na ait olan bu mani yıllardır Türkmen müziğinin sevilen birçok sanatçı tarafından seslendirilen efendim manileri arasında yer alır.

0: Şimdi biz de bu güzel eserin şimdi Cemal Temel Bey'den dinlemek için, nasıl seslendirdiğini dinlemek için kendisine bağlanıyoruz efendim. Sosyal medyada biliyorsunuz Kah Giderin Şık Bağına Gazele diye güzel böyle video artık viral oldu. Özellikle de biz Türkmenler arasında. Şimdi ben de dedim ki Cemal Bey'e eğer müsait olursa yayınımıza alalım, bir de kendisinden dinleyelim. Gerçekten çok güzel seslendirmiş kendisi ve arkadaşım. Çok beğendim. O yüzden şimdi hattımızda, kendisine bir alo diyelim, ne dersiniz? Alo. Şöyle pardon. Şöyle hemen kendisine bir alo diyelim. Alo. Merhabalar Cemal Bey, nasılsınız?
1: Merhabalar, teşekkür ediyorum Merve Hanım. Siz de nasılsınız? İyisiniz inşallah.
0: Çok iyiyim. Biliyorum zaman ayırdınız. Gerçekten kendisi böyle plana uymak için çok büyük bir çaba sarf etti. Öncelikle geldiğiniz için, katıldığınız için, dinleyicimle buluştuğunuz için size çok teşekkür ederim Cemal Bey.
1: Rica ederim efendim. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Bizi sizin değerli dinleyicilerinizle buluşturduğunuz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Estağfurullah efendim. Efendim. Şimdi Cemal Bey'den dinleyelim mi? Bu türküyü seslendirmek, yani bunun hikayesi nasıl oldu Cemal Bey? Bir de sizden dinleyelim bunu.
1: Ya hikayesi, ben TRT Diyarbakır Radyosu'nda.
0: Evet.
1: 20 yıl aşkındır ben görev yapıyorum. Yöremizin en güzel türkülerini Diyarbakır, Elazığ, Urfa, Kerkük özellikle en iyi şekilde okumaya gayret ediyoruz. Özüne yakın. Tabii ki bunlardan biri de Kerkük türküleri. Kalk Gidağın, Şık Bahana Gazele.
0: Evet.
1: Çocukluğumdan beri bildiğim bir türküdür. Çok severek hem dinlerim hem de seslendirmeye çalışırım.
0: Ne güzel.
1: Daha önce de defalarca okudum tabii, ama bu defa sosyal medyadan da arkadaşlar paylaşınca sizin gibi değerli izleyici, dinleyicilerimize tabii ulaştı.
0: Çok teşekkür
1: Çok sevdiğim
0: ederiz.
1: Bir türkü. TRT'de zaten haftalık böyle bir repertuar yapıyoruz. Solo koro türküler hazırlıyoruz. Benim bir kardeşim var, yeni aramıza katılan. Dedi ki abi, dedi, bunu bir beraber okuyalım, çok güzel olur dedi.
0: Evet, Süleyman.
1: Tabii ki dedi, çok severek okurum Süleyman, evet.
0: Evet.
1: Böyle bir düet yaptık, İnşallah beğenmişsinizdir.
0: Gerçekten çok beğendik. Bir de sosyal medyada, hani Irak içerisinde bizim sosyal medyalarımızda viral oldu. Belki bunu bilmiyorsunuzdur. Çok beğenildi.
1: Evet.
0: Ben de hemen size ulaşmak istedim. Beni kırmadınız diye çok teşekkür ederim. Sonsuz başarılar dilerim. Cemal Bey, bilmiyorum
1: ben
0: uygun musunuz?
1: Ederim.
0: Şu anda saat de erken olduğu için, ama dinleyicim için bunu rica ediyorum. Tabii olmazsa da çok normal. Sesinizden hani şimdi... Hani biraz maninin bir bölümüne yer verebilir miyiz? Çok kısa da olsa.
1: Çok kısa, gene aynı türkünün değil mi?
0: Evet,
1: Kalk Gidağın,
0: evet,
1: Şık Bağına.
0: Evet.
1: Vallahi biliyorsun sabahtır ses çok açılmamış, ama kısa bir okumaya çalışayım.
0: Çok teşekkür ederiz efendim.
1: Şöyle bir...
0: Haklısınız.

0: Çok teşekkür ederiz
1: inşallah.
0: Efendim, bizi kırmadığınız için, yayınımıza geldiğiniz için. Sizinle konuşmak çok enerjimizi yükseltti. İzleyicim ve dinleyicim de aynı şekilde. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.
2: Ben
0: başarılarınızın devamını dileriz.
2: Var olun, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Irak'taki, Türkmen'deki bütün kardeşlerimize selamlar olsun Diyarbakır'dan, Türkiye'den.
0: Evet efendim.
2: Sizleri de bekliyoruz Diyarbakır Radyosu'na. Bir gün yolunuz düşerse muhakkak bekleriz.
0: Hay hay, neden olmasın efendim. Böyle değerli insanları kırar mıyız? İnşallah bir gün buluşmak dileğiyle. Buradan izleyicilerimiz de ağzınıza sağlık diyorlar. Birçok mesaj alıyorum şu anda. Hepsi size teşekkür ediyorlar efendim.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun.
0: Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim.
2: Sağ olun, sağ olun. Allah'a emanet olun. Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar, teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Efendim, Cemal Bey'e teşekkür ediyoruz ve şarkının uzun versiyonu şöyle bir dinletmek istiyorum sizlere.

Evet efendim, bu güzel manini hem canlı olarak dinledik hem de playlistimde sizlere dinlettim. Şimdi istek şarkılar var. Manim de programın konular kalıptı henüz. Şöyle ilk istek şarkımızı verelim, ayıp olmasın. Ebru Gündeş istenmişti. Bir onu dinleyelim, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mesajlarınızı okuyorum efendim.

0: mesaj yazan arkadaşlarıma sorayım. Sizler bizleri nerelerden dinliyorsunuz? Neredesiniz şu anda?
1: Herkesin paratör. Benim de süre sorunum var.
0: Merak etmeyin. Kimsenin şarkısını unutmayacağım.
1: Uzak.

bir Türkmen cemani. Tamam, hemen hazır edim. Ebru Gündeş'ten bir cumartesi dinledik efendim. Cumartesiye böyle de başlamak güzel değil mi?

Nazlar bize Erbil'den yazmış. Aslı da Kerkük'ten. Efendim Mendil'den Telafer'e kadar da tüm Türkmeneli'ye saygı ve hürmetlerimizi iletelim. Damla Yağmur, Kerkük Merveciğim demiş.

Ferdi Tayfur'un kızıyla birlikte seslendirdiği Ben de Özledim. Efendim biliyorsunuz Tuğçe Tayfur onun kızı güzel bir düet yapmıştı babasıyla. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Şimdi blok isteği var. Bir Türkmen cemani isterdi arkadaşımız. Ama son konumuzu ben sizlere açıklayayım. Son konumuzu da konuşalım şöyle. Şimdi telefonu açarken birine diyoruz ya alo diye. Alo alo alo. Şimdi bu kelimenin çok ilginç bir hikayesi var. Tabii bakın bu bir hikaye.

adını kısaltmak istemiş ve ona alo demeye başlamış. Yani aslında adının kısaltılmasıyla sesleniyor. Alo diyor. Her neyse, zamanla bu insanların böyle telefon açarken hani kullandığı bir kelime haline gelmiş. O gün bugündür de bu kelime var. Tabii ki bu bir hikaye. Doğruluk payı ne kadar bilmiyorum. Fakat yine sizlere iletmek istedim. Hoşuma gitti. Böyle tebessüm ettiren bilgileri çok seviyorum ben. Beni soran olur. Bu arada eskiden isimler ne kadar uzunmuş ya. Kendinden vazgeçen adam. Git peşimi bırak. Biz de o gün bugündür ne diyoruz? Alo. Git bir kez olsun. Ben de size diyeyim, alo, orada mısınız? Umarım her şey çok iyi gidiyordur. Yalnız.

Evet, blog çok seviliyor. İstemiştiniz. 3-4 arkadaşımız istedi. Hiçbirini kırmak istemedim. Seçimi bana bıraktınız. Ben de en sevileni tabii ki verdim. Efendim, yine günün şarkısı köşesine geldik. Bu arada arkamda görüyorsunuz şu anda Türkmen FM efendim sitesi açık. Yani bizi online üzerinden çok rahat bir şekilde dinleyebilirsiniz. Yayın akışımıza, programlarımıza göz atabilirsiniz oradan. Sitemize bir uğramanızı yani öneririm. Efendim, şimdi günün şarkısı. Tuana, Levent Yüksel'in seslendirdiği hepimizin hepimizde ayrı bir yeri olan şarkılardan bir tanesi. Şimdi Asıl Gök seslendiriyor bunu. Bilmiyorum, hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gitmiş olacak ki sosyal medyada viral haline geldi. Bugün dedim ki Asil Gök'ten dinleyelim Tuana'yı. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Tuana şarkısı bana göre efendim umudun şarkısı ya. Vazgeçmemeniz gerektiğini, mücadele etmeniz gerektiğini. Aslında her şeyi bir şarkıya sığdırılmış hali. Ben çok seviyorum. İstedim ki sizlerle de paylaşayım. Bugün Merve ile Günaydın programının efendim şarkısı Asil Gök'ten Tuana. Bu arada bunu Derya Uluğ'un konserinde söylüyor ve gerçekten çok seviliyor. Bakalım sevecek misiniz?

Sana söz baharlar gelecek. Sana söz ışıklar hiç sönmeyecek. Söz, söz, söz. Evet efendim, programın bugünkü şarkısı buydu, biliyorsunuz. Programımda her gün günün şarkısını belirliyoruz. Yarınınkini de siz belirleyebilirsiniz. Mesaj yazarsınız. Yarın da sizinkini dinleriz. Bu arada telefon etmek isterseniz de hattımız açık. Şimdi ne yapalım? Bir istek vardı. Arkadaşımız yazdı. Dedi ki manim manimi unutmayasan Merve Hanım lütfen. Türkmence bir mani istirem. Hay hay baştan göz üzerine. Ben de bir Stad Gazi Hazretim sizlere eşittirim. İnşallah beğenersiniz.

Bu arada evet, telefon bağlantılarımız olacak efendim. Bütün Türkmeneli bölgesinde, hatta Ankara'da bulunan Türkmeneli TV muhabirlerine kadar bağlanacağız. Bunun yanı sıra da birçok sanatçı ile iletişime gireceğiz. Sabahtan şöyle güzel kulaklarımızın pasını sileceğiz. Canlı müzik dinleyeceğiz bundan sonra. Merak etmeyin efendim. Sabahları enerji dolu, güne merhaba diyeceğiz.

muhtemelen şu anda çocuklar da beni dinliyor. Sibel'im, Savaş'ım. Çocuklar, sizi çok seviyorum. Şu anda babalarıyla birlikte yayını dinliyorlar. Muhtemelen hatta izliyorlar bile. Ben ne yapayım? Yavaş yavaş programın artık böyle bitirme aşamasına geldik. Fakat şimdi benim böyle moralimi çok yerine getiren, çok sevdiğim efendim bir şarkı var bende. Peki bu şarkı sabaha açıkçası pek uygun değil. Şöyle, çünkü neden? Kararsız geceler diyor. Fakat benim enerjim çok yükseltiyor. Ben çok seviyorum. Hatta uzun seneler boyunca bunu ben program şarkısı yaptım. Çünkü o kadar çok seviyordum ki. Ta 1995'e ait bir şarkı. Ama çok güzel ya. Klibini izlemelisiniz bu arada.

0: diyor ki kimse sormaz nasılsınız diye ama ben sorarım. Nasılsınız? Ama gerçek anlamda nasılsınız? İyi misiniz? Hep iyi olmanızı temenni ediyorum. Benden bu kadar. Hoşça kalın. Allah nasip kısmet ederse.
1: Siz yine geceler, yaz günü yalnızlık çeker. Koyamadım adımı, kader mi gönül mü gider?
0: Ben yine bu frekansta, 90.1 frekansında Türkmen FM'de sabah sizleri bekliyor olacağım. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affola. Mesajlarınızı görmediysem muhakkak geri dönüş yapacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Radyonuzun başından ayrılmayın. Güzel bir playlist sizleri bekliyor.

0: FM gün boyu sizinle.
1: 90.1
0: her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor.

Radyosu her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1 Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1

programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1 Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1

0: Türkmen FM gün boyu sizinle.
1: 90.1
0: her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor.
1: 90.1

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Günahım sevabım o namelerde, mahşerde ömrüme kefil şarkılar. Sakız gibi döner durur dillerde, anlatılır gibi değil şarkılar. Kanıma susamış katil şarkılar.
1: Aşkım, aşkım, dün gece gelmedin. Aşkım, aşkım, hep seni bekledim. Aşkım, aşkım, sen böyle değildin. Aşkım, aşkım.

Aşkım, aşkım, sensizlik bir ölüm. Aşkım, aşkım, çekilemez zulüm. Aşkım, aşkım, artık yetmedi mi? Aşkım, aşkım.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordu.

Dedim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye, niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

0: Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Fahri Zeydi, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanı Halid bin Ali El Humeydan'a Irak hükümetinin Suudi Arabistan'la işbirliği ilişkilerini güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı. Parlamentodaki Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Grubu Başkanı Erşat Salihi, Tuzur Matvi ilçesi ve Kerkük'te federal güçlerin varlığının sürdürülmesi çağrısında bulunarak bölgedeki güvenlik ve istikrarın korunması gerektiğini vurguladı. Başbakanın güvenlik danışmanı Kasım El Araci, güçlü devletin anlaşmazlıkların bilgelikle yöneten ve ulusal çıkarların gerektirdiği zaman uzlaşı ve kararlılıkla hareket eden devlet olduğunu belirtti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşid Yaralıh, askeri birliklerin hazırlık durumunu ve Kerkük'teki genel güvenlik tablosunu incelemek üzere Kerkük Operasyonlar Bölgesi'ni ziyaret etti. İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ta biri uluslararası olmak üzere insan ticareti yapan 4 suç şebekesinin çökertildiğini açıkladı. Ambar Polis Komutanlığı, DAEŞ terör örgütünden kalma 480 top mermisi içeren 6 mühimmat sandığının bulunduğunu açıkladı. Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin kuzeyinde İsrail yerleşimcilerin saldırılarında ikisi saldırı görevlisi olmak üzere 6 Filistinli yaralandı. Suriye İç Güvenlik Güçleri, Şam kırsalında bomba yerleştirme girişiminde bulunan DAEŞ'in 2 unsurunu çatışma sonrası etkisiz hale getirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Husilerin Suudi Arabistan'a ve ticari gemilere yönelik füze saldırılarını kınadı. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik ablukanın yeniden başlamasından bu yana 51 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin ise hareketsiz hale getirildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler, UNICEF'in daha önce Birleşmiş Milletler'de görev yapmış bir çalışan hakkında İsrail adına casusluk yaptığı iddiaları nedeniyle işlem başlattığını açıkladı. Amerika Federal Havacılık İdaresi, Utah eyaletinde büyük bir orman yangınında söndürme çalışmalarına katılan bir helikopterin düştüğünü açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, hükümetinin karşılaştığı baskı ve engellere rağmen görevinden istifa etmeyeceğini ve liderliğe bağlılığını sürdüreceğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya topraklarıyla Karadeniz ve Akdeniz üzerinde 75 Ukrayna İHA'sını düşürüyor.
3: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM, sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
4: الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد لرئيس جهاز الاستخبارات العامة في السعودية خالد بن علي الحميدان على حرص الحكومة العراقية على ترسيخ علاقات التعاون مع السعودية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالح يدعو إلى الإبقاء على تواجد القوات الاتحادية في قضاء تسخرمات ومحافظة كركوك، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني وعدم اتخاذ خطوات قد تعيد التوتر إلى المنطقة. رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله يزور قطاع عمليات كركوك بهدف متابعة جاهزية القطاعات العسكرية والاطلاع على مجمل الوضع الأمني في قطاع العمليات. وزارة الداخلية تضبط 4 شبكات إجرامية للإتجار بالبشر، بينها شبكة دولية في بغداد. إصابة 6 فلسطينيين بينهم مسعفان جراء اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. قيادة قوى الأمن الداخلي في سوريا تحيد عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي عقب اشتباكات مسلحة أثناء محاولة زرعهما عبوة ناسفة بمحافظة ريف دمشق. مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على السعودية والسفن التجارية، ويستنكر هبوط طائرات في مطاري صنعاء والحديدة دون موافقة الحكومة اليمنية. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد عن تغيير مسار 51 سفينة تجارية وتعطيل 2 منذ استئناف الحصار على إيران. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات على روسيا تكريما لذكرى السيناتور الجمهوري لينسي جراهام المعروف بدعمه لإسرائيل. الأمم المتحدة تؤكد أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تتخذ إجراءات ضد موظف بسبب مزاعم بالتجسس لصالح إسرائيل في وظيفته السابقة بالأمم المتحدة. إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تؤكد عن تحطم مروحية كانت تشارك في مكافحة حريق غابات كبير في ولاية يوتا. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أنه لن يستقيل من منصبه مشددا على تمسكه بالقيادة رغم كل الضغوطات والعوائق التي تواجه حكومته. وزارة الدفاع الروسية تسقط 75 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية والبحر الأسود وأزوف. İstemaktum ila al-akhbar min Radyo Türkmen FM.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

kurban oldum gelsene ölmeden gelsene canıma can olayım sevdiğim ben ölmeden.

18 Ağustos Cumartesi akşamından herkese hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar diyoruz sevgili dinleyenlerimiz, müzik sevenler. Bu güzel akşamda sizlerleyiz. Bir saat boyunca isteklerinize yer vereceğiz ve güzel şarkılarımızı hep birlikte dinleyeceğiz ve güzel dinlemeler size için olsun inşallah. Keyfiniz, neşeniz de yerinde olsun Allah'ın izniyle. Her şey gönlünüzce olsun.

Bu güzel akşamda şu an bizleri ailece dinleyen bütün ailelerimize sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Sohbetiniz, nişeniz ve ortamınız bol olsun. Böyle her zaman toplanın diyoruz bir arada. Ailece, akrabalar toplansın, güzel vakitler geçirsin inşallah. Aile ortamının tadı hiçbir zaman bozulmasın Allah'ın izniyle. Ve aynı zamanda bize sürüş halindeyken bize dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza hayırlı sürüşler. Yüce Rabbimiz yolunuzu açık etsin.

Ve aynı zamanda iş başında olan çalışan arkadaşlarımız var. Mağazacı arkadaşlarımıza, seyyar satıcı arkadaşlarımıza ne diyoruz? Hayırlı işler, kolay gelsin, bol kazançlı, bol bereketli bir akşam olsun inşallah sizler için.

Sevgili arkadaşlar, eğer programımıza katılıp istekte bulunmak istiyorsanız hemen telefon numaramızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61. Tekrarlıyorum, telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabilir. Aynı numaradan WhatsApp yoluyla da mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp gönderebiliyorsunuz. Göndermiş olduğunuz mesajlarınızı ve isteklerinizi elimizden geldiğince, süremiz yettiğince yerine getireceğiz inşallah. Allah'ın izniyle en güzel şarkılar size için olsun diyoruz sevgili müzikseverler. Ve bugün 8 Ağustos doğum günü olan herkesin buradan doğum günü kutluyorum. Yeni yaşınız tabii ki de size için sağlığıyla, huzuruyla, mutluluğuyla, şansıyla gelmiş olsun. İnşallah diyoruz. Allah uzun ömürler versin ve Allah dileklerinizi gerçekleşmeyi nasip eylesin diyoruz. Ve şimdi dilerseniz güzel açılış şarkımızı dinleyelim. Hareketli bir şarkı olacak. Biliyorsunuz ben her zaman açılış şarkımı hareketli şarkılardan yana kullanıyorum. Ve şimdi dilerseniz Fatih Bulut ve Enes Cin Polat Benim Aşkım XX Large desin sizler için. Ve dilerseniz bu güzel hareketli şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Hareketleyelim, güzel akşamımızı neşeli bir şekilde, mutlu, güzel, hareketli bir şekilde şarkıda dinlersek öyle geçiririz. Dilerseniz güzel şarkımıza başlayalım.

Evet arkadaşlar, güzel hareketli şarkımızı dinledik inşallah. Bu güzel şarkıyla birlikte moraliniz de yerine gelmişti, morali bozuk olan arkadaşlar. Hareketli şarkımızdan bir kez daha telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770-131-34-61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda aynı numaradan WhatsApp yolundan da mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp göndermeniz yeterli.

Evet sevgili dostlar, hemen WhatsApp yolundan elimize ulaşan ilk mesajımızı hemen sizlerle paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş? Ali arkadaşımızdan gelmiş. Hayırlı akşamlar. Herkese sonsuz sevgi saygılarımı iletiyorum. Şu an arkadaşlarla birlikte size dinliyoruz Cumhur Hanım diye yazmış. Teşekkürler. Eğer mümkünse Ahmet Vacid'in sesinden Gözlerimin Kölesi adlı mani istiyoruz. Ve o maniyi bütün Türkmen FM dinleyicilerini ve size armağan olsun Cumhur Hanım. Sağ olun diye yazmış arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz Ali arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Ve ilk isteğimiz de Ahmet Vacid'in sesinden olacak. Tabii ki de yeni çıkan manisi. Gerçekten de çok güzel, hareketli, sözleri de güzel. Dilerseniz hemen isteğini yerine getirelim arkadaşımızın ve güzel manimizi de hep birlikte dinleyelim.

Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi akşamlar. Necaseyisiz inşallah. Sizden güzel bir Arapça şarkı istiyorum. Şirin Abdülvahab'ın sesinden Min Akhtar adlı şarkısı. Ve bu şarkı bütün Türkmen FM dinleyicilerine, aileme armağan olsun. Sevdiklerime, arkadaşlarıma ve bütün dinleyicilere armağan olarak gelsin. Yazıp da zahmetsiz bernamecinin vakti ha zamandı. Hatta dinleyen, eğer deyse az memnun olam deyipti. Kardeşimiz Ersan Sorani. Teşekkür ederim Ersan arkadaşımız göndermiş olduğu mesaj için. Programımız akşamlar saat 4'ten 5'e kadardı değerli dinleyicimiz. Ve tabii ki de saat 4'ten 5'e kadar size üzerine güzel şarkıları hep birlikte dinleyerek istekte de bulunabilirsiniz. Hem telefon yolu arayabilir hem de WhatsApp yolu mesajlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ve aynı zamanda da sabahlar da istekler programımız var 10.30'dan 12'ye kadar. O zaman da aynı şekilde canlı olarak isteklerimizi dinleyebilir, istekte de bulunabilirsiniz.

0: şarkımızı dinlemeden önce bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo.
1: Günaydın. Çerçöz, Irak, Zumrut ablama.
0: Merhabalar, iyi akşamlar programımız. Hoş geldin sen.
1: Biz alışmıştık, sen de günaydın.
0: Bəli. Tabii ki de sabahları program olduğu için hep sürekli günaydın alışıpsız. Ben de bazen akşamla program sunduğumda yanlışlıkla günaydın diyebilirim. O yüzden de çeşebiliyor insan. Böyle de öyle normaldi.
1: Mesela

0: çıxıdı bündüm. Həz edirdimdən qalım. Çox qəhədi yedim. Deyir ki, mutablandı, gövlüm istəyir. Çaylının səsi var. Xatın mənə deyir, dəz ücret edibdir cumbudda. Yəni, səsməsini işitməsəm. Çox üzülmüşəm, sağ olun.
1: Neşe, kim deydi bunu?
0: Valla, belə dedilər bana. Mən çox qəhər yedim.
1: Sənə deyən yanlış deyib, ya şaqqa edibdir, ya da beləsdir, təmənnisi odur, mənim səsim dinlənilməsin. Ne deyim başqa? Bəs yoxdur, alana nə qədər mənə sağlıq sıhhat veribsə, yəni burada işimdə davam edirsəm, hər zaman səsimi eşidəcəksiniz, inşallah, Allahın izniyle. Bəs bizə yəni Muharram ayı olduğu üçün şarkı vermirdik, programlarımız yox idi sayıq açısından. O yüzden durmuş bəs indi artıq başladıq programlarımız devam edir güzel bir şekilde. Səbəhləri günaydın programı var, isteklerimiz var, akşamda istekler var, nostalji saatimiz var, gün ortalar. Onu mən sunuram birden ikiye kadar.
0: Hatın səbəhlər çıxasan.
1: Günaydın programı artıq diğer arkadaşımız sunuru, Merve sunuru. Mən nostalji programımızı sunuram, nostalji saatimiz yani eski şarkılar böyle güzel bir şekilde. Sizlere dinlettirmeye çalışacağım saat 1'den 2'ye kadar.
0: Vallahi bacı, ablam, yeri kalı kalbimizde, aklımızda, ruhumuzda.
1: Sağ olsun, Allah razı olsun. Buradan kimin şarkısını istersen, kimlere mağın etmek istersen?
0: Hatun, bir mağın istersen. Çok mağın istersen, biz bir şeyden mağın edeyim sana.
1: Tamam.
0: Bir mağın aldı, Arabca oğlu.
1: Armağın etsen bana, eşdağ.
0: Sen armağın edeyim.
1: Sen diyeceksen özün gayr.
0: Ha valla bunlar
1: tamam eştim şairi.
0: هذا الول فراح لون ارتاح وقفل قلبي بيدر ضيع المفتاح.
1: Güzel. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
0: Armağan olsun sana.
1: Sağ ol, sağ ol, Allah razı olsun.
0: Bu işi dağın valla hatun.
1: İnşallah siz ne kadar məni sevirsiniz, sesimi eşitmek istirsiniz inşallah. O zaman da gecdəsiz. Allah'ın izniyle. Sağ olsun, Allah razı olsun.
0: Kimin uzattım.
1: Yo, estağfurullah. Kimin şarkısını sen?
0: Sa'dun Zabir, Üşin Am.
1: Sa'dun, tamam.
0: Sa'dun Zabir, sen benim zamanım olsun sana radyomunda çalışanlara.
1: Sağ olsun.
0: Bağdat yolu Türkmenlere, vazife yoldaşlarıma.
1: Bir kez daha şarkını tekrarlasa olmam için. Çünkü şimdi şirini dinleyelim.
0: Sa'dun Zabir 20
1: am. Tamam oldu. Bu şarkıdan sonra inşallah. Tamam.
0: Ben teşekkür ederim senden. Allah sana koysun bizim için devamlı bir sesi işte.
1: Sağ ol, sana razı olsun senden. Allah hapuzu saklasın. Yo, estağfurullah. Ne demek? Sesi işitmemize çok memnun olduk.
0: Başma barbarsan.
1: Sağ ol, sana Allah razı olsun. Çok memnun. Sağ olsun arkadaşımız. Teşekkür ederim özüne ve kaldığımız yerden güzel Arapça şarkımızı dinleyelim. Ersan Soran'ın isteği üzerine.

0: Ve güzel Arapça şarkımızı dinledik Şirin'in sesinden ve tabii ki de diğer isteği de yerine getirelim. Arkadaşımız bizden istemişti az önce telefon bağlantısında. Ve bir telefon bağlantımız var. Alo diyelim.
1: Alo, merhaba.
0: Merhabalar.
1: Rahmet Gönmaz'ın şarkı isterim senden.
0: Bel, adın ne tanıyık seni?
1: Benim Erfan Bozkurt.
0: Bel, Erfan kimin şarkısını sen?
1: Emar'ın şarkısı Fatma Kalmaz'ı falan.
0: Kimin şarkısı işitmiyorum en iyi.
1: Ömer'in manası Fatmakhan manası.
0: Ömer, Fatmakhan?
1: Fatmakhan manası, ha.
0: Ömer ne? Ben size de Ömer'di adı.
1: Adı Ömer, gözü Fatmakhan manası diyor. Fatmakhan, Fatmakhan manası.
0: Tamam, inşallah. Kimler mağın olsun?
1: Bütün karşı üniversitesine almağın olsun. Sağ ol, teşekkür.
0: Çok sağ ol, teşekkür ederim arkadaşımız programımıza katıldığı için. Ve şimdi diğer isteği de yerine getirelim arkadaşımızın isteği üzerine. Ve güzel şarkımız size için geliyor.

Ve Yarabbi şarkımızın ardından elimize oluşan mesajımızı da hemen paylaşalım WhatsApp yolundan. Bakalım kimden gelmiş. Merhaba abla, rahim, akşam khair. Khair akşam ne desem. Bir şarkı sıram İbrahim Tatlıses'ten Armağan İdirem. Radyo çalışanlarına ve Soham Beyati'ye, Allavi'ye gelsin, Abu Esin'e gelsin. Çok sağ olun diye yazıptı. Teşekkür ederim. Adı yazmayıp sen arkadaşımız olsun diyelim. Tabii ki de, yok pardon yazıptım ben. Esin Anlası en sonunda yazıptı, görmemiştim. Teşekkür ederim Esin Anlası. Göndermiş olduğu mesaj için emredesen sen. İbrahim Tatlıses'ten güzel bir şarkı isterim. Ve bakalım hangi şarkısını dinleyelim İbrahim Tatlıses'in. Yazmayıp yazsaydı daha da tabii ki de seçmemiz kolay olardı. Güzel bir şarkı dinleyelim o zaman. Arkadaşımızın isteği üzerine İbrahim Tatlıses'ten güzel şarkımız size için gelsin. Bütün İbrahim Tatlıses sevenlerine armağan olarak gelsin diyoruz. Söyleyeyim mi desin ve bu güzel şarkı size için gelsin ve Esin Anlası'na armağan olsun.

0: Evet sevgili dostlarımız, güzel şarkılarımızı dinlemeye devam ediyoruz. İsteğiniz üzerine tabii ki de Evram Tatlıses'ten güzel şarkımızı dinledik. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabilir, arayabilirsiniz. İstekte bulunabiliyorsunuz ve WhatsApp yolunda da mesajlarınızı yazıp göndermeniz yeterli. Zaten dinliyorsunuz. WhatsApp'tan gelen mesajları, istekleri elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, ve şu an bize sürüş halindeyken dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza hayırlı sürüşler, kazasız belasız bir gün diliyoruz ve en güzel şarkılar size için gelsin. Ve aynı zamanda da taksici arkadaşlarımıza ne diyoruz? Kazancınız, bereketiniz bol olsun inşallah diyelim bütün taksici arkadaşlarımıza. Ve sevgili dostlarımız, elimize ulaşan mesajlarımızı da size için paylaşmaya devam ediyoruz. Ve bakalım bir diğer mesajımızsa. Kimden gelmiş? Aygül arkadaşımızdan gelmiş. Merhabalar, hayırlı akşamlar Cumhur abla, nasılsın? Hayırlı akşamlar, ben iyiyim Aygül'cüm, eğer sen de iyisen. Cumhur abla, eğer mümkünse Burak Bulut'un sesinden Ah Be Manolya adlı şarkı istiyorum ve bu şarkıyı sınıf arkadaşlarıma ve aileme armağan olsun ve siz sevgili radyoda bulunan bütün kadronuza armağan olarak gelsin. Teşekkürler diye yazmış Aygül arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz Aygül'e ve bir telefon bağlantımız var. Alo diyelim.
1: Alo, merhaba.
0: Merhabalar.
1: Benim bir şarkı istediler, şu şarkılardan.
0: Bəli.
1: Mən ekran bozukum, senin de bana bırakabilirim, yakada ver bahsediyorum.
0: İndi inşallah verir. Naxsı maniydi?
1: Dedim Fatma Hanım var.
0: Fatma Hanım. Bəs tamam, baxım. Eski şarkılardan da çünkü desen. Eğer olduysa vermişim. Şey. Olmazsa ayrı bir şarkı armağan ederim sen inşallah. Tamam oldu. Eğer Fatma Han olmadıysa ayrı eskilerden güzel bir mani armağan. Tamam inşallah. Eğer olmazsa başka eski bir eskilerden güzel bir mani veririm sana. Gözümden İrfan. Teşekkür ederiz. Ve tabii ki de dilerseniz güzel şarkımızda hep birlikte dinleyelim. Ah Be Manolya diyoruz.

Ve şimdi de bir diğer hisseyi yerine getirelim. Az önce arkadaşımız aradı. İrfan Bey kusura bakmasın. Birazcık geciktik isteğinde ve şimdi de Fatma Kanatlı manimizi de dinleriz.

Ve arkadaşımızın isteğini de yerine getirdik. Güzel bahanemizi de hep birlikte dinledik. Ve şimdi diğer isteğimizi de yerine getirelim dilerseniz. Ve bakalım diğer mesajımız da kimden gelmiş? Bakalım kimden gelmiş diğer mesajımız? Hasan arkadaşımızdan gelmiş. Merhabalar, hayırlı akşamlar herkese. Eğer mümkünse Suat Aydoğan ve Serdar Ortaç'ın Ta Kendisi adlı şarkıyı istiyorum. Ve bu şarkıyı bütün dinleyenlere ve Türkmen FM kadrosuna ve aklımdaki insana armağan ediyorum diye yazmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Ta Kendisi.

Güzel manimizi de dinledik sevgili dostlarımız ve hemen diğer isteğimizi de paylaşalım sizler için ve diğer isteğimiz de bakalım kimden gelmiş? Orhan annesinden gelmiş. Herkese hayırlı akşamlar, eğer mümkünse sizlerden Ali Bey'in sesinden güzel bir şarkı istiyorum ve bu şarkıyı size ve bütün Ali Bey'in sevenlerine armağan olarak gelsin. Sağ olun, var olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve isteği üzerine tabii ki Ali Bey'in sesinden güzel manimizi hep birlikte dinliyoruz. Ve bu güzel manimizi de şu an sürüş halindeyken bize dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza ve ta telafi erdemlerine kadar bize dinleyen bütün Türkmenliğe armağan olsun.

Ve güzel manimize dinledik. Orhan annesinin isteği üzerine ve bize ayıran sürenin de sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Ve bu cumartesi akşamında sizlerle birlikte istekler programımızı paylaştık. Ve güzel şarkılarımızı hep birlikte dinledik. İnşallah güzel vakitler sizlerin olmuştur diye umuyorum. Değerli dinleyenlerimiz. Ve tabii ki de bir kez daha hatırlatalım program saatimizi isteklerim. Sabahları saat 10.30'dan 12'ye kadar, akşamları ise saat 4'ten 5'e kadar istekte bulunabiliyorsunuz. İstek programımızı dinleyebilir ve arayabilirsiniz de canlı olarak sohbet edebilir, istekte bulunabilir. Eğer istiyorsanız da WhatsApp yolundan da aynı numaradan da mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp gönderiyorsunuz. Ve tabii ki de göndermiş olduğunuz mesajları meslektaşlarım programı sunan arkadaşım sizler için okuyacak ve isteğinizi yerine getirecek inşallah. Ve yarın tabii ki de Türkmen Efendi yayınımız tüm hızıyla devam edecek programlarımız. Yarına dek kendinize çok iyi bakın diyoruz ve her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Ve tabii ki de yayınımız 24 saat boyunca en güzel şarkılarla sizlerle devam edecek. Güzel şarkılarımızla dinlemeye de devam edin diyoruz. Hoşça kalın, her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

0: bakma nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM, Türkmen FM sözünle.
3: Bağdat frekansımız 89.9.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: da duvara, elime koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim nesil.
2: Hit şarkıların yeni durağı Türkmen FM.

0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
1: Saçım başım makyajım hepsi tamam. Ayda yürüyormuş gibiymiş şu an. Bugün gelir o hıyar dedim. Ama nerede?

aradığınız aşk şarkılarını Türkmen FM radyosundan dinleyebilirsiniz.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: hasretine alışırım, alışırım.
1: Hit şarkıların yeni durağı Türkmen FM.
2: Hasret bana göre değil, yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç demesen, bana vazgeç demesen, vazgeçemem, vazgeçemem.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Hani olur ya bazen, işte benimki hep öyle. 100 kelimelik ifade hakkım olsa 99'undan feragat ederdim. Tek kelime yeterdi bana.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

7 günde 1. Hazırlayan ve sunan Moyed Boyakçı komandan esasında yönetmenlik yapan Üstad Ansar Kayacı ve Ali Can olacaktır.

0: Akşamımız hel olsun da Caluva, kıymetli aziz dinleyicilerimiz ve Facebook sayfasıyla bizleri izleyenler. Malumuz da Türkman FM Uydu Radyosu 7 günde bir program her hafta Cuma günü akşam 5'te canlı yayında sizinle beraber olmaktadır. Her hafta birbirinden deceli misafirleri masamıza davet etmektedir. Bugünkü misafirlerimiz hakikaten çok deceli ve çok kıymetli, çok ünlü, çok şöhretli Türkman elinde kardeşimiz ve üstadımız Ali Benne olacaktır. İremizden hoş gelipsen, sefalar getirsin.
1: Hoş bulduk Muayyed abi, sağ olasın.
0: Ali'nin yanında Ali Benne'nin dünya barı değerli müsiyenimiz, kardeşimiz Seccad Benne olacaktır. Diyelim Seccad'a da hoş gelipsen, sefalar getirsin.
2: Hoş bulduk hayatım Üstad Muayyed, sağ olasın.
0: Tabii Ali Benne'ni tüm Türkmen eli tanır ve bellidir bütün Türkmen eline. Ben Ali'den sohbeti başlamayacağım, Seccad'dan başlayacağım. Tekrar Seccad'a diyelim hoş gelipsen Seccad.
2: Hoş bulduk Üstad Muayyed hayatım.
0: Seccad çok haz edirdi programımıza katılsın. Ve biz de çok sevindik sağ ol ta ki yetenekli gençlerimiz bizimle programda katılsın. Allah nasip etti, kısmet etti. Bir gün hem de nece bir baba, yani hakikaten babaydan gurur duymav. Baba o eşlik etsen.
1: Hizmetimizdeyim
2: oğlum.
0: Ben Seccad'ı isterim konuşturum bir kez daha fazla. Seccad kimdi? Seccad özün tanıtırsın, öz geçmişinden konuşsun. Doğum günü hardadı, doğum tarihi. Yani ondan bir bahsetse bizim için.
2: Ben Seccad Ali Benne işte oğlu. Diğer lakabımız Seccad Benne. Ben mesire alfaniyem başladık 2010'dan diyarın, av 11'den. Ben muharit 2004'den. Yani mesela 21 yaşındayım. Tamam. Ha. Biz başladık mesire alfaniye diyarın. Bir destek babam oldu bana. Thaniyen büyük üstadımız Üstad Hüseyin Reşit. Ha. Çok destek oldu bana. Ve ben hiçbir kusur koymadılar manımdan. Yani min nahiyel maddiye tarafından, min nahiyel fenniye tarafından.
0: Hem manevi destek yordular sana, hem maddi destek yordular sana.
2: Belal.
0: Sen evde ekiydin, yani çalasan, prove edesan. Baba sana ne kadar destek açtı? Onun yanında yengemiz. Anna o sana ne kadar destek açtı? Evde, yani bukmazlar senden, izaz olmazlar senden evde çalanda.
2: Yok, bilakis. Aslan destek yordular sana. Evet, haz ederler.
0: İyiydi, ben Seccad'a desem, koy bir böyle başka bir yoldan gelirim. Tabii biz besteleri hazırladık. Şimdi istedim Seccad'a diyeyim bir esfele babamın sevdiği o bestelerini. Yani o besteleri sen seviyorsan. O besteleri seviyorsan her zaman çalarsan babamın bir bestesin. Şimdi onu çal hem de bizim üstadımız Ali Benne okusun özünü. Hangi besteleri çalarsan?
2: Vallahi ben çok babamın bestesinden dinleyenim şeyin bestesi. Gecer ağlarım dertten kederden. He. Çok ejderim onu.
0: Ediyalı. Onu çağır niyakın. Bu şeyde yok. Cedvelde yok.
1: Oğlum. Ya cedvelde.
0: Yalı, sürpriz oldu. Eşidağın, ha?
1: Sürpriz oldu.
0: O Seccad'ın yoluyla sürpriz oldu.
2: Hı. Tamam.
1: Fa olsun tabaka fa.
2: Tamam.
1: Kurt fa. Seri etmeyelim.

0: Çox yaxşı.
1: Sən də yaxşısan. Ağzına
0: sağlıq, rəqibə sağlıq. Ərva sağlıq, Səcəd.
1: Əşyasına buruq qayı.
0: Abi Səcəddən sorsam, yəni təbii bir usta olaraq, Səcədə 100 dənə çə versən əslində?
1: Mən heç bir vaxt ögməm özüm. Nə deyərəm qələtsin, hətta daha parlarsın.
0: Daha fazla. Hə.
1: Amma İndi bir işlər var, abi, Maid abi. Oturandam yanında bir qorxu var yani canında.
0: Tabii.
1: Ama yalnız olanda ibda edilir.
0: Daha fazla ibda edilir. Aynen o şeye benzer. Bir tane hani bir tane şoförlük alıştırsa, yani şahsında otursa sürebilmez. Bes onun gıyabında, bakarsan tam bir şofördü. Bes ustası yine şahsında oturanda bir kez yani hayacan olasında, irtibak olasında.
1: Ben haz ederim her vakit yani. Bazı kere evde diyorum, ödü kurram özden diyorum, oğlum bunu çal. Memnun yani. Evet. Alt işler yapar, ben öt çalam, öz alt işler yapar. Baxasan bir güzel şey çıxdı. Yani görsel TikTok'ta bir yerde andırma çıxdı. Peki görürsen bilmem daha.
0: Sadece bundan başka yani baba kimin öğüt, saz bunları kullansan yoksa yok.
2: Üstadım vallahi fikrime koymuşum inşallah ben öğüt alışmak. He. Ama saz alışmak diyelim. İstirem bir kez bateriyete girim. Yani bir kez daha yani ilim kazanım böyle fen tarafından.
0: Ha, biz her zaman biz babaya örnek almışız her zaman. Yani Ali Bene kimin bazı insanlarımız da var. Bunların ustaları yoktu. Hemen özleri öğrendiler.
1: Ben birinci naydan başladım. Nay çalardım. Naydan. Uşak idim, nay çalardım. Naydan vazgeçtim, saz çaldım. Sazdan, saz var kendim, sonra öt çaldım. İstedim keman öğrenim edebilmedim yani. Kavus biraz zahmet.
0: Ben yadıma geldi. Bir mektebe girdik. Münasen. İsmail Nakaş'ın Kanşarı'nda sodatı.
1: Celat sodatı.
0: Celat sodatı. Önce şey kaldırdı Ali bana zırnağını, tamam, zırna çaldı, ondan sonra bir nayandırdı, nayı çaldı, ondan sonra ödendirdi, öd çaldı, ondan sonra sazandırdı. Dedi bu niyedir Allah hatırlıysa. Özü hepsinden de zahmet dedi, zırna çalmaktı, o nefesti.
1: Biraz şeydi yani nefes çekmek zahmet oldu.
0: Ha yani ben Absacadi gördüm, böyle yanıkları şişipti çalanda. Bəs o bir yani kullanan görürük zırna çalanlar yani sağ kümün böyle şey etmirdi. Bəs sen bir həməslə yanaqları böyle şişirdi.
1: Ustad bir sen onda ne var o şey var bu bibsidə böyle kasap koyarlar içerler.
0: Fiqnə diyar gözlə.
1: Ha yok o oyla organa sen nefes almağı. Yani bir gilas suya koyasan. Ha. İfirirsen aynı zamanda ifirinde olan bir de nefes alasan. Ha. Ha yani bu da bir fen. Tamam, yani. Fendi. Bu zurnaçılar neş durmazlar. Ha. Hem burnundan nefes aldı, hem ağzından hava verdi.
0: Eydi sen bunu kimden öğrendin?
1: Vallahi özüm öğrendim.
0: Allah geniş fikirler versin. Sağ yani. Olasın. Sağ ol ta ki biz ustalara hakikaten milletin ihtiyacı var. Dünya durdukça durasan. Bir de hamdolsun sağlığı var. Bir aralar bir hastalık getirdi. Hamdolsun zarudan kalktı. İndi ne de sen ne?
1: Valla indi üçüncü kursumdayım. Kursu alam yani. İlacılarım hala bitmiyor. Hamdolsun işte iyiliğe gelirim. Ama bizim milletimiz de yani koymur.
0: Mecel vermiyor.
1: Mecel vermiyor. O istiri bu istiri. Eglenci olsun, toy olsun. Yani milletimizin de gövlen kırabilmir abi. Ne de yani. Bu millet olmasaydı Ali Bey'in olmazdı.
0: Tabii tabii. Kardeşimiz devamlı takipçimiz Musa Merdan Çöpüllü yazıp hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Önceden saygım selamım Türkmen FM Uydu Radyosu ekibine. Öncelikle 7 günde bir sonucu abim Muayet Boyakçı. Çok hoş gelip misafirleri ve benim aziz abim Decelli sanatçısı Ali Benne ve Decelli Müsyan Seccad Benne oğlu başarılı dilerim.
1: Biz de buradan saygı selamımız bütün köprü milletine ve kardeşimiz Musa Merdan'a hayat. Çok sağ ol.
0: Her zaman yani benim de kulağıma geldi. Belki de sağ ol da kulağıma geldi. Musa Merdan her zaman Ali Benney'den Muayet Boyakçı'na andır. Ne diyeceği var Musa Merdan'a? Vallahi, sen o aşıklarından bir tane adı.
1: Musa'nı ben indi tanımıyorum. Bundan 25 yıl evvel tanımıyorum. Evvelden yani bu adam manisi vardı. Hala yenge çıkmıştım bu sahneye. Doğrusu yani ben yerine difa ederim. Çok kimse Musa'ya şey der, kınar yani. Yer niş illa bas muayyetten Ali'ni andırsan. Adamın zavuku böyle kâsır ya. Andırı keyfiydi. Bazı kere ustadımız Yunus Tunç'un da andırı. ayrısını.
0: Ha, andırı çoxun da andırı, amma onları dediği kimi təkətük andırı. Və səni hər zaman davamlı. Yəni ardım səni xutvaları var.
1: Zaten benim telegram yanındadır. Ha. Ne varsa ne yoksa eşifti. Öz yanındadır.
0: Eşifti. Ha. İyiydi. Bir Türkman eli Ali Benna'nın besteleriyle yaşadı. Onun yanında da sen etler Ali Benna'nın besteleriyle yaşadı. Hel acaba Ali Benna öz besteleriyle yaşar?
1: Vallahi Muhyed abi ben bestelerimi hesap ederim. Yani her besten bir oğlumdu. Yani bu beste çıkınca nece bir canımdan bir parça çıkır. Ben beste var yanımda 2 ay yatar. Yani lehnin edince.
0: Yani aynen şairin bir vasfı var diyor. Aynen bir doğan arı o kimin ne kadar sancı çeker. Hatta
1: azad
0: onu doğunca.
1: Azad olunca.
0: Yani Ali Benna'nın da besteleri o kadar sancı çeker, o kadar ağırlık çeker, inci çeker.
1: Tabii ki.
0: Bir beste meydana çıkınca.
1: Tabii biz muanatı görmesek yani o bestanı yaşamasak. Bence yani faşil bir lehen çıkar. Hazlarımda bir lehen yedim bir şeye benzemezsin de.
0: Ali Benna'da bir sır var. Yani her vakit belki geçen programda bunu konuştuk. Bilmiyorum Ali Benna o sırrı bile her hangi bestani Ali Benna oksa hemen o beste kaptırı. İster bundan 50 yıl evveli bir bestadı yaddan çıkıptı. Ali Benna okuduğu zaman daha ciddi o sanatçılar ağızda okular ya her yerde okular. Nerede bu sıra Ali
1: bu da Allah'tan bir vergidir vallahi bilmiyorum abi.
0: Sen de bu sıraydın.
1: Daha çağırabilirim.
0: Peki yani biz dedik Ali Benna şarkılarıydan, besteleriyden yaşar. Ben isterim indi o besteyden yaşayasam. Hayatımın kadını Sadık Asaf ayetti değerli şairimiz. Bayat makamındadı. Bunu kime almağını edeceksen?
1: Bunu armağan edirəm öz eşimə, Səcəd nənəsinə. Çünki Səcəd nənəsi hər bir yerdə mənimlə durubdu. Aclığıma durub, şirinliğime durub, darlığıma durub. Və bu uşaqlarım da özü, yəni, səhəb çıxdı. Mən 8 ay düşəndim yerə. 8 ay özü bir sənə xəstəliyi keçirdim. Və bu bəstənin 2 döndürməsi var. Bu həyatımın qadını birincisidir. O birisi de çocuklarım nenesi. Biz çocuklarım nenesini kullandık.
0: Tamam. Ha. Dini yakınız.
1: İnşallah. Bayat falan. Bir hoyatlar okuyor.
0: Keyfudu. Sen hırsan bir gün.
1: Ha, tamam. Mazan olsun.

0: yaşadık. Çok sağ ol. Sen de yaşadık. Sağ ol. Sağ ol. Hakikaten yani bir evin huzuru iki eşin orta yerindedir. Bunların orta yerinde bir problem çıktıysa o evin huzuru kalmaz. Da yani uşaklar da daha rahatlı görmez. Yani ne mutlu o evlere iki eşin orta yerinde bir anlaşma olsun, bir tefahum olsun. Yani her hani diyorlar el biyut esrar. Bütün evde problem çıkar, bütün evde müşküle çıkar. Bes önemlisi ki eşin orta yerinde bir anlaşma olsun.
1: Bir şey var, mesel var Arapça. Vara kul racilin azim imra.
0: Tamam.
1: Doğrusu yani muhedabı bunu da sırama açıklayayım. Benim girişim, asbabım yani ne girerim?
0: Ardı uzadı. Yenge ha,
1: özü, uzadı. Yenge özü seçer. Bunu al, bunu al. Yani öz zavkına yani. Hamdolsun da aramız çok iyiydi.
0: Mesela ya Rabbi böyle ara uzayı kalsın ya. Yani mutlu yıllar inşallah Allah uzun ömürler versin. Böyle kesafa huzur içinde yaşayasın.
1: Allah razı olsun.
0: İnsanda bir garize var. Hepimiz de bunu bildik. Her zaman İnsan nenesine yakın olur. Yani bu bir gariza yani bütün beşeriyette.
1: Bela.
0: Acaba bunun sebebi nedir? Yani şimdi Sezzet'ten sorsak belki nenesine daha fazla yakındır. Ali Bena'dan sorsam yani Muayyed Boyaksan sorsam yani biz neneye yakınız. Her zaman insanlar daha fazla nenesine yakın olur.
1: Nene olmasaydı yani oğlan yani o kız olsun dünyaya gelmezdi, bu bir. Bir de baba olmasa
0: aynı dünyaya gelmezdi.
1: Aynı dünyaya gelmezdi.
0: Ben neyse bu konu astım Sezzet babası. Hani bazı müşküleler var, bazı sözler var. Başva gelmeyince bilmesin. Şimdi sen babasın.
1: Ben.
0: Baba çeştiğin belki nene çeşmez. Baba o kadar muaneati çeker. Sen baba olmayınca bu babanın muaneatını bilmezsin. Tamam. Babanın çeştiğini bilmezsin. Ben şimdi babasın. Hani diğer yani hepimiz de bilir. Da kuzey mesela nene çocuk karnında kaldı, ne azablar çekir, hatta bunu dünyaya getirince. Ama onun karşılığında baba da belki bire beş katı o muayeneti çeker.
1: Tamam diyorsun.
0: Onun yanında da karşılık yani her zaman karşılığı görmez evlattan baba.
1: Evet. İşte biz elimize geleni kusur koymuyoruz onlar için. Şimdi ben koy böyle diyeyim. Sadece oğlum memnun şakka etmez, ben anlatsın şakka edin.
0: Hepsi böyle diyor, hepsi böyle. Bu bir garizadır.

0: Tamam. Dönerin Saccad'a. Saccad, hani dedik beste mesela, bir bestane şey yaptı dedim ben babamın. Eydi horiyatlar, ne fikri da var, ne horiyatlar var. Mesela babadan yaşayıp sana o şairlerden. Seyodaki horiyat nedir?
1: Vallahi ustad, ben bir kez horiyattan yani...
0: Ara yoktu.
1: Aram yoktu. Evet. Ama eşlerim, mesela diyakın eğlencelerde olsun, autoylarda olsun. Eşlerim, anlarım yani şey. Ben, ama fikrimde kalmaz valla.
0: Ezberi yoktu.
1: Yok, ezberim yoktu. Yani böyle şeyden aram yoktu benim.
0: Eydi, valla belki de olmaz baba soyunda bu soru soru. Neredesin ustad Ali? Aşk yaşasan yoksa hala?
1: Vallahi, bale.
0: Sen yüzü ortaya döndür.
1: Bale usta.
2: Sevgilisi var be.
0: Ha, bir saniye. Yani. Eydi evlilik azamandı. Yani, muhakkak yani sevirse düşünüp sen evlenmeli.
1: Vallahi usta ne diyeyim sana. Hele biz yani muahel döklük evlenmeli. Benim ögümde hala bir kez camiye bitirmek var. Bir kez halel maddi iyi olsun. Ben de yani özü bilsen gerek bir genç.
0: Yani özü tekvin edenden sonra.
1: Ha, tekvin edenden sonra.
0: Ama
1: sonra
0: bir fikirde bir proje var yani. Gelecekte, müstakbelen. Yani.
1: Yani ne şey ildi yağın sonra?
0: Yok yok. Ben o proje andırım. Fikirde var evlenesen yani. Seyoda o kızla.
1: Ha inşallah.
0: Ha, burada birden bir mesaj olsun yani. Çünkü bak bir vakitte yaşarık. Yani sen gençsen bizlerden daha iyi birsen.
1: Helal.
0: Şimdi sevda azlaştı.
1: Helal valla.
0: Hani diğer kıllet oluyor azlaştı. Yani,
2: sevdanın kıymet kalmadı.
0: Kıtlığındadır. Yani. Sevdanın kıtlığındadır. Yani bin tane de bir tane baksan böyle cani gönülden sevdi. Fikirinde var evlenmek. Ama binden 999 tanesi vakti geçirtmek için, aldatmak için.
1: Belada valla usta.
0: Ha, yani başka bir niyet.
2: Vefalık kalmıyor yani çok vefalık kalmıyor.
1: Cilden cile fark oldu bir kez. Daha şimdi cil.
0: Tesavvüle çok oldu. Bakın de Sezat, sizi vaktinizde tesavvüle çoktu. Belki babanın vaktinde bir tane sevseydi, aylarca, illerce de sürerdi bir hani diyerdi.
2: Bir olsun, mektup yarışınca.
0: Bir toy bir olsun, bir sayıran gözündekisin gözüne. Bir mektup el ederdi hatta sevdiğini olaksın. Şimdi tamam. Hemen böyledir kamerayı açır istediği tesavvüle çok oldu. Yani bu tesavvüle olduğu zamanda da yani sevdanın bir kez şeyi kalmadı. Kardeşimiz, değerli sanatçımız ve müsiyanımız Ömer Moyad yazıp başarıların devamını dilerim. Değerli Moyad hocam eyvallah sağ ol teşekkür ederim. Ve yanında değerli dev sanatçımız Ali Bana Efendi ve yanında başarılı müsiyan kardeşimiz Saccad hayırlı olsun.
1: Çok hayırlı yayınlar.
2: Allah razı olsun. Sağ olasın.
0: Genç şairimiz Savaş Kadir yazıp selamun aleyküm ustadım Bayakçı eyvallah aleyküm selam. Başarılar dilerim bu güzel programı. O, hoş gelip kardeşim Abu Saccad.
2: Hoş bulduk Savaş abi.
0: Uysan Boyakçı yazıp hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Şükürler olsun Rabbimize. Bir de kardeşimiz Ali Benna'nı aramızda gördük. Bir şey istirem Ali Benna bilsin. Bir millet bütünü Ali için dua edirdi. Gönülden tebriklerimi sunarım kendisine ve üstün başarılar
2: dilerim. Sağ olsun sen hayatım.
0: Türkeş Köprülü kardeşimiz yazıp selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mesa'l khair ve tahiyyatü lekum Kavadir Radyo Türkman FM. Ve mukaddim bernam Üstad Muhyed eyvallah sağ ol teşekkür ederim. Ve Üstadna el aziz Ali Benna. Etemenne lehu s-sahha ve l-afiye ya Rabbi. Ve tahiyyatü yakuna el aziz Saccad. Hada şibil min zâkel esed. Eşkürüküm.
2: Eşkürüm.
0: Murat Kal'ali tahiyyati ilek ve Üstad Ali Benna ve Akhuya Saccad.
2: Sağ ol Murat.
0: Elimizden geldiği kadar yorumlar siz üç geldi. Onları da okuruz.
2: Sağ ol.
0: Sırada ne var Üstad Ali?
2: Bu son zamanlarda geçen Ramazan'ıydı. Bir beste Nahavant'tan yaptık. Bestesini kardeş Mehmet yapıp sözünü Doktor Sadık Asafoğlu yazdı.
0: Dönmerem ha. Avsadet, ben yaşadırım yani. Ben bir müsiyen daha gireyim. Sen müsiyen kardeşlerimiz de yaşadılar. Diğerler Nahavand'ın mesahası çok azdı. Yani beste çıkartmak için zahmetti.
2: Tamam mı?
0: Yani mesahası az olduğu için.
2: İşte abi Nahavand üç makama bağlıydı. Yani Nava, Hanabat, Nahavand. Bunlar hepsi üçü bir meslektedir. Ama Hanabat'tan Nahavand mesela diyelim bir perde Essig oğlu, o bir perde fazla oğlu. Yani bir yarım ton Essig oğlu, yarım ton fazla oğlu. Ve iyi çağırçı edebile o perdeleri tapsın. Ondan beste çıkıyor.
0: Yardıma geldik kardeşimiz, buradan sevgimiz, saygımız Ahmet Benna.
2: Ahmet Benna.

0: sağ ol abi.
1: Bağlıdan anza sürdü Sadali.
0: Bunun lahnını Ahmet etmişti kardeşim. Ama ayrı şekil döndürmesini ayrı şekil etmişti. Ben döndürmesini böyle ettim.
1: Daha... İlle oynayasın, ille bir basma olsun içsin.
0: İşte daha böyle, millet böyle sevdi abi, onun sebebini. Çaldım da, Doktor Sadık'a da çaldım, Ahmet kardeşime de çaldım. Dedi hadi o adam millet sevdin, koy kalsın böyle.
1: Muhakkak bir şey demezler sana, yani ben bundan eminim. Yani çok kere de ortayımızda bazı çalışmalar oluptu. Sen de aşıpsan, ne Ahmet ve başkası, yani karşıda durmaz diye hadi o. Sen de bilsen böyle. Değerli genç sanatçımız Mustafa Kalali. Yazıp selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Başarılı dilerim 7 günde bir programla. Ve size büyük hocam ve duyarsa eyvallah Mustafa Kalali kardeşimiz. Hocalipler, safalar getiripler de geldi. Büyük ses sanatçısı Ali Benna. Zan efendileri ve onun yanında sanatçı oğlu sanatçı Seccad Ali Benna.
2: Çok sağ ol.
1: Herkese ve bütün çalışanlara saygılar ve sevgiler.
0: Memnunum Mustafa Kalal'dan kardeşimiz. Buna saygı selamımız.
1: Ben bilmirdim. Kardeşimiz Ali Benna dedi. Mustafa'nın sıhhat durumu iyi derci.
0: Valla
1: günorta acil şifalar diler ozna.
0: Günorta konuşurduk bir yerde. Daha biraz sıhhat tamam değil Mustafa'nın. Sordum ona ne edeyim ne yapayım dedim. Bas programı bitirim ulaşırım sana.
1: İnşallah. Ha. Biz de buradan duamızı eksik etmez kardeşimiz Mustafa Kararici. İnşallah sıhhatine kavuşu en iyi sıhhatte görürüz. Ne hoşçakalın Mehmet'ten.
0: Bu
1: geldi.
0: Kardeşim Ahmet'in bestasın. Okuru kısılı.
1: İndi oksan özün.
0: Mi olsun.
1: Ne hoşyaram ne mestem.
0: Ben bir gövle şikestem. Hüzün kablamış bestem. Yarından ayrılan.
1: Çok güzel.

Ölüyüm nedir bu dert beni bitirir.

0: bilmirəm nə deyim.
1: Bu da ayrı bir tarzı.
0: Vallahi yaşa. Vallahi afsadzat. Mənə bir söz ver.
1: Biz sen niyetin burada Muayyad abi bir şey yani evet. Mülahaza var. Abu Rukiye de biliyor. Minin kararını verdim. Yani. Minin kararını verdim.
0: Zaten Mustafa bak ne yazıptı. Maşallah karara bak karara yazıptı.
1: Ha, minin kararı biraz zahmet.
0: Afsadzat bana bir söz ver.
1: Emreler.
0: Buradan bir söz ver bana. Bir albüm çıkartasan ha böyle sadece solo olsun.
1: Solo?
0: Ha vallahi.
1: Oğlum.
0: Yani hiç kimse çıkartmayıptı. Yani bir koy Ali Benan dünya dalağın dalağın.
2: Danslar hani
0: ha oynamak olmasın ha. Ustadımız dedi Georgina Georgina. Yani bir böyle albüm çıkart. Böyle kahramız olanda oturağın göz yaş tökağın. Şimdi her bilendi çalağın göz yaşta. Bu Ali Benan çalağın.
1: Ben istemiyorum millet kahriyesi.
0: Yok bu kahir değil. Bilakis bu kahri savutmaktı. Sezat babası.
1: Öz diyorlar göz yaşı gönlün gülmağıdır.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Valla bir bana söz ver bir böyle albüm çıkartasın. İnşallah. Sadece yani bir 10 şeyden
1: ayrı bir salon da var vaktiyle ustad da çağırıp benim için.
0: Ben korkmam üzere. Şimdi söz versen yok ondan 20 tane koyasın.
1: Birisiden sözleyem veririm. Onun aşkı
0: onu da dinle kusur Ali. Dinle onu.
1: Kelimati adına ha. Bas
0: bir. İyiydi bir aynı şey de var. Ha. Hani her zaman isterdik senden özün.
1: Kimseni sevmedin
0: mi? Yok o Selam Cumhuriydi. Yok aynen bir sıra var. Böyle es desen değerli ustadımız Hüseyin Reşit'e hoş gecadı.
1: Ha hoş gecadı.
0: Hoş gecadı. O da hoştu.
1: Ne var?
0: Oh sana onu?
1: Okuram.
0: Diyalı. Onu oku ondan sonra horiyatlara girelim ondan sonra.

0: İnanılmaz tiyatro. Ali Yuvan'la. Kardeşimiz, değerli şairimiz Ertem Tuzlu yazıp, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar, saygı selamım da değerli sanatçımız Ali Bana'ya ve aynı zamanda Ali kardeşim Oyal Bayakçı'ya valla. Yazıp eğer Sulu albümü yaparsa, menden iki söz armağan Ali Bana kardeşim.
1: Zaten özü.
0: Yani buradan iki söz geldi.
1: Üstad Ertan yok, kusur koymaz yani. Sağ olsun, buradan saygı selamımız özüne. İnşallah Muayyid abinin sözünü yani kırmayacak Ertan abi. Muayyid abi istediği geri yolsun.
0: Hayır, rahimsin, sağ olasın. Buradan kardeşimiz Ertan iki söz armağan, yetimenden de iki söz armağan. Bu albümün yarısı bitti. Sarp Kasap da var. Onun yanında
1: Ustad
0: Sadık da var. Albüm bitti daha.
2: 8'sine
0: bastık. Musa Merdan yazıptı. Ağzı ve rağ ve sağlığı dahi dünya durdukça durasan.
1: Sağ ol dahi, sağ olasın.
0: Mehmet Berber yazıp Ali Benna Melikli İhsas.
1: Sağ ol Mehmet Berber.
0: Mümin Türkman kardeşimiz yazıp benim ustadım Oya Davi, eyvallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Ustad Ali Benna vasf olunmaz ve kardeşim Saccad Benna selamlarım.
1: Aleyküm selam.
0: Türkiye'den kardeşimiz falan telafali yazıp selamun aleyküm tahiyye hubu ihtiram lizzami vel mukaddim barnamiz rai ve ila lizzami'il mukaddim barnamiz rai fil fan vel ibda tahiyyatı şair kebi sağ ol kardeşim falan. Buradan da sevgimiz saygımız tüm gurbetçi kardeşlerime. Ben değerli müsyenlerden bir taksim istirem. Horiyet okuyağın.
1: Tamam.

0: yaratmasaydı. Maniyar atmasaydı. Allah dert halk etmezdi, yar yaratmasaydı. Tiyini gördüm, saldı tiyini gördüm. Diluda bişirtmadı, sözün tiyini gördüm. Tiyine, tiyin saldım, tiyine. Sözü oxtu mənim için, tahnasına tiyine. Gör dən göra, olmuşam gör dən göra. Yarsız öldüysem leşim, aparın gör dən göra. Gözlerimi oyan yar, candan derim soyan yar. Bir şey koymayayım ben de, karnıma dert koyan yar. Birden gelim, sele gel, birden gelim. Yolumu neze tapma, tutupsa birden gelim. Yardı günü, gelene yardı günü. Şansım geceye döndü, oh kimin yardı günü. Kördü günüm açılı, açılmaz. Yardı günü, menden ayrıya varsa, yas ol yardı günü. Şakrakı, bülbülün var, şakrakı, hayatın her şeyine koydum çalsın şakrakı. Olaşma, olaşma, menem haddim ol. Aşma, olaşma, benim haddim ol. Aşma, gevlimi kırsav geçsav, kapıma dolaşma. Sözüm diyeyim taşmayayım, haddim bilim, aşma. Aşmayayım.
1: Senden
0: küsülü geçsem, evime ulaşma. Yerler tozuyla gelin. Ataş közüyle geldi. Misafirsin gam yeme. Rızk özüyle geldi. Könek kire. Batmasın könek kire. Damımı sorma bana. Girdiğim könek kire. Sevişme hoş hakattı. Öcdədi, baş həkətdi. Fikrüdə ayrılmaq var, qavuşmaq boş həkətdi. Çox sağ ol, siz də sağ olun. Sən bizi coşdurdu, qısa cədvəbası.
1: Bunlar eşitməmişəm, bunlar saxlayıbsən məndə.
0: Bunlar yengidir.
1: Sən nə var, nə yox, mən eşitirəm.
0: İzatın, işte bundan sonra sağ çıxarım.
1: Sağ olun, sağ
0: olun. Özürsən, yəni, mən Ali Bənədən heç... Yani rezillik edemem. Belki herkesten rezillik edebilirsem Ali Bana'da hiç rezillik edemem.
1: Sağ olasın abi.
0: Benim arşivim hepsi Ali Bana'da.
1: Allah razı olsun senden. Sağ ol.
0: Sırada ne var? Kardeşimiz, kameraman kardeşimiz Nihat bir obestanistir. Bilmem. Geldi obesteki sana.
1: Naksı. Ben zaten telefonum kıfır.
0: Birbirimize aşıkık.
1: Telefonum kıfır etmişim abi daha.
0: Bak, benden şey getti kardeşim Nihat. Oha işaret edirdir mi obestan?
1: Vallahi dur bakalım. Tapsam özüm.
0: Bir kopya da olsa oku.
1: Doğrusu muayda bir hakka diyeyim yani. Bu şey Türkiye ilaçları alandan sonra.
0: İyi haktı.
1: Fıkhtan daha kerekimim doğru.
0: Haktı. حقت قرداشم
2: بربري معزة عاشقك.

0: Sen kusurumuzu affeyle. İstemarık sana çeşeye sıkalım. Hazederlik olsun Kamil okuyasın adın.
1: Vallahi abi tapmıramızız doğrusu.
0: Bir şey olmaz. Zanus olsun. Zanus olsun. Eydi. Ben istirahim bir ayrı lofa çıkma Ali bana için.
1: Yine lofalar çıktı.
2: Lofaları müşkiler.
0: Yok Ali'nin sesinden tok olunmaz valla. Bir sazlamak istirahim. Sadece de şerzat da şerzat. Bir lafları bir.

0: Kusura bakmıyorsun. Bugün seni fazla yorduk.
1: Rahmetsin. Vallahi ben dönem biraz yoruldum. Eglence'deydim. Biraz yani çok sürdü. Saat 5 sabah gelmişim ya.
0: Dün Eglence'de yoruttular seni. Bugün de 7 günde bir programda yoruttular seni. Kusura bakmıyorsan. İşte Ali ben esasından tok olunmuyorum. Mecburuk. Yani kusura da bakmıyorsan.
1: Yok kusura yok.
0: Ben senden son bestanı isterim. Özbegan'da o besne. Bir beste isterim. Kimse eşitmeyip diyorsun. Hani dedi 10 beste yenci var. 10 tane de yedek var. İhtiyat var.
1: O rastakanı okuyor.
0: Kimse eşitmiyor bu özlak ha?
1: Yok bas il başkacası çağırmış ama.
0: Yok yok onu istemiyorum. Bir tane isterim kimse eşitmiyor bu özlak.
1: Kimse eşitmiyor bu özlak.
0: Ha. O ha kızlık burada olsun.
2: Ya şey yok mu sana bu? Gelmişse de gelmezsin.
1: Kelime attım tapımdır.
2: O da hoştu. Bu yenge bestesti. Yaprak olsun.
0: Kimse eşitmiyip diyorsun?
2: Yok. Takriben bana gel abi.
0: Yoktu takriben. Ege eşitlenipse burada canlı yayında herkes dinler.
2: Yok yani burada millete, yazılar... Milletler eşitmiyip diyor.
1: Ahı bir sen ustad bir şey var bunu. Çağırmıştım albüm için yani.
0: Ne var? Aduad, burada Aduad, Erşifti. Türkman FM Uydu Radyosu bir Erşifti. Kim okursa da okusun özün. Ali ben neye aitti? Burada hatim var, hatim.
1: Bas bakım, lahni
0: tam halıdı.
1: Ah, lahni.
0: Tamam ustad.

0: da yenge.
1: Çok yaşa. Çok yaşa. Ağzına sağlık.
0: Da ben bu değerli şairimiz Tabit Kassaboğlu yazdım bunu.
1: Buradan sevgimiz, saygımız, değerli üstadımız Tabit Kassaba. Böyle Ali Akif Özen. Hani edirse etsin. Güzel bir fikirdi. Hakikaten güzel. Lahan da güzeldi. Bir güzel yorum gördüm. Sıram okuyayım sana eşilesin özün. Murat Humargöz. المرحوم هابا الله يرحمه تاريخ فن التركماني وأكرم دوزلو مدرسة الفن والباقي الكبار أساتذة الفن بس يم علي بنا الفن يخلص هذا رأيي لأن علي بنا كل الأزيال متفقين عليه صحيح. ربي يحفظه ويطول عمره تحياتي
0: صحيح سمرات خمر حيات
1: علي السياح يازبط يازب علي بنا بير تاريخته صحيح سلامهم
0: بزده سلام يدرغا صحيح
1: Ertan kardeşimiz biz sazıyanlar bir horiyat gönderipti. Üsküt olup sessizem, aynı bir kimsesizem. Nene adı getirme, on ildi nenesi.
0: Ha tamam.
1: Allah affetsin.
0: Allah affetsin.
1: Ölen nenelere, Allah uzun ömürler versin yaşayan nenelere. Allah
0: cümlemizin inşallah.
1: Kimsenin cigarını yandırmasın.
0: Eyvallah.
1: İşte nene azizdi, baba da azizdi, evlat da azizdi. Her şey. İnsanın çevresinde olan azizlerdi. Her naksı gelirse muhakkak çok azdı. Ama hayatın da kuralı budu gelen her bir gün gelecekti.
0: Bari.
1: Çok sağ olasan Ali Bana kardeşim. Ben bir gün çok gördüm seni. Memnunum senden. Kırmadı bizi. Hem bu yenge besteyden hem davet yani. Allah zalim emretmesin. Sağ çok sağ olasın. Sadece senden de memnunluk. Başarılı dilerim. İnşallah gelecekte Üstün yerlerde görürük seni.
2: İnşallah.
1: İnşallah bir yıldız. Yani müsyelerin içinde gelecekte seni de lahinleri görürün, besteleri görürün. Yok, yok. Abbas'ın sesi hoştu.
2: Ahı ustad ben
1: sordum çağırmam. Sana ne var sordum. Bas, sadece bir kez müziğe yakındı, okumaya yakındı yani. Görmedim. Hatta horiyet tezbelenmişti. Allah'ına kurban. Çok sağ olun. Ben memnunum sizden. Sen tekrar sağ olun.
0: Sen de sağ ol.
1: Hem baba hem
0: burada
1: oğul.
0: Burada çalışanlara hepsine de saygı selamım.
1: Ha.
0: Tamam.
1: Ben buradan programı bitireyim. Onu da şey etsin. Tamam.
0: Yalım.
1: Ben
2: Ustad George'una varsa işlet.
0: Kimseni sevmedim ha. Seni kadar.
1: Ustad Ali ben burada programı bitireyim. Sen manuden inşallah programımızı bitir. Olur. Çok sağ olasın. Olur. Ben tekrar memnunum sana. Olur. Ama değerli ve kıymetli aziz dinizlerimiz bu hafta işte bu kadar gelecek. Hafta başka misafirler umuduyla görüşmek üzere. Şen ve esen kalın.

0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: Yeniliklerin adresi Türkmen FM Radyosu.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

Seni övmüş beylerinden gaziler, gören yiğit yüreğinden sızılar, çark elinden çıkmış gibi pazılar, altın burma, ister kolacem kızı.

zor olsa da yalnızmışız esasında. Hayat denen yolculukta sen gidince anladım, aydınlandım. Zor olsa da yalnızmışız esasında. Hayat denen yolculukta

Bütün hatıralarım, yaşadıklarım silinip gidecek. Ben ne olacağım? Yani nasıl bir adam olduğumu unutacağım. Yaşıyorsun ama yoksun. İnsan nasıl dayanır buna?

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

günahım yasaklım, hatta helalim hakkım, gözümden sakındığımsın.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1
2: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1. Türkmen FM'de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

zamanı. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.